0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

insaf, en güçlü, sonsuz sevgi denilince akla ilk gelenler anneler. Bu sabahki konserimiz size özel, sizin için olacak. Anneler çocuklarını bir ömür kalplerinde taşıyıp en çok, en gerçek, karşılık beklemeden kendini dağıta dağıta severler. Böyle kocaman, içine dünyaları sığdırabilen dev yüreklidir annelerimiz. Konserimiz için seçmiş olduğumuz türkülerle kalplerimizden annelerimizin kalplerine selam ola. Bu sabah ekipte mikrofon başında ben Bedriye Halis ve rejide arkadaşımız Gergana Dramalieva sizinle güzel bir saat geçirmeye hazırız. İlk türkümüz Zeynep Kayacı'dan olacak ve yaylaların yoğurdu, seni kimler doğurdu, seni doğuran anne bal ile mi yoğurdu diye soracak. Gelin bu hareketli türkümüzle sabahımız başlasın.

Dertlerimizin dermanı, zor günlerimizin merhemi olan annelerimiz her ne olursa olsun her zaman yanımızdadır. Hele sevdaya düştüğümüzde dert ortağımız olurlar. Tıpkı Beysim Habilov'un türküsünde dediği gibi. Anam anam, güzel anam, derdimi ben sana yanam. Komşu kızının anası, isterim olsun kaynanam. Sevgili dinleyiciler, gelin şimdi bu türküyü birlikte dinleyelim.

anneler çocuklarının ihtiyacını kendi ihtiyacı gibi görürler ve evlatları için çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını geri plana atarlar. Güzel, hayırlı evlatlar yetiştirmek ister ve bunun için elinden geleni yaparlar. Tabii çocukları için de her zaman en iyisini, mutlu olmalarını, doğru kişilerle birlikte olmalarını isterler. Bazen bu yüzden evlatlarını sakınıp sevdiklerine vermek istemezler. Cemil Şaban'ın türküsünde dediği gibi, "İndim çayır dibine, baktım suyun rengine, anneler kız büyütüyor, vermiyorlar sevdiğine."

hepimizin çok sevdiği Hafize Beysim'in söylediği bir türküyle devam ediyor. Benim yeleğim gibi yârim, sana öreyim. Beni beğenmez misin? Al bir tane göreyim. Aman aman ben yandım. El oğlunu kendime yar sandım. Cahilmişim, aldandım. Annem verecek sandım.

anneler ne kadar güzel severler. Sevmeyi ne kadar güzel öğretirler, değil mi sevgili dinleyiciler? Karşılıksız, temiz, saf sevgiyi bize gösterirler. Kadir İlyazov var şimdi sırada ve anne, benim sol yanımda sancı var diyecek.

Sevgili dinleyiciler, eminim sizler de bana katılacaksınız. Anneler bizim doktorumuz, öğretmenimiz, aşçımız, terzimiz, dert ortağımız, her şeyimizdir. Rodopların Bülbülü'nden, Kadriye Latif'ten, o çok sevdiğimiz türküde şimdi sıra. Geceler yârim oldu, aman anam garibem. Ağlamak kârım oldu, aman anam garibem. Evvel böyle değildim aman, anam garibem.

Konserimiz Ahmet Yusufov ile devam edecek ve kasabadan gelin aldım diyecek ve köye getirdim diye kavga ediyor. Annemi babamı da hiç beğenmiyor türküsüyle devam ediyoruz.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Kuşkusuz sevgili dinleyiciler, her evlada en çok değer veren kişilerdir anneler. Her zaman yanımızda olurlar ve kolları, kalpleri bize daima açıktır. Hem bize hem de kendimize eş olarak seçtiğimiz kişilere. Ülviye Ahmedova'nın dediği gibi, bahçelerin derini, gölgelerin serini, annen nereden bulacak benden serbest gelini?

sevmekten, endişelenmekten, dua etmekten, kırılsa bile affetmekten, evladının yolunu beklemekten yorulmazlar anneler. Yavrusunun canı yandığında onun canı daha bir acır, perişan olur. Sıradaki türkümüz çok sevdiğim, içim yana yana dinlediğim bir türkü. Osman Aziz söyleyecek ve Arda boylarından Kırcalı'ya kimler gidecek? Yusuf'um kimler gidecek? Civan'da Yusuf'umun garip annesine kimler haber verecek?

annelere özel birbirinden güzel türkülerle süslediğimiz konserimiz Sıdıka Ahmedova ile devam edecek ve "Ah anam anam verme beni yabana, gel ver beni sevdiceğim oğlana" diyecek.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Hiçbir şey kadını annelik sevgisi kadar güzelleştiremez derler. Anlaşılan bu yüzden annelerimiz bu kadar güzel. Tüm annelerimizin ellerinden sevgiyle öperek sıradaki türkümüzü armağan ediyoruz. Vehbi İsmail söylüyor. Gözüm senden başkasını görmüyor Ayşem. Baban da annen de razı geliyor. Naz edip gel üzme sevgilim beni. İnan can yürekten severim seni.

Konserimiz hareketli bir türküyle devam edecek şimdi ve armut koydum sepete diyecek Mustafa Behov. Anneciğin cici kuzun için ölüyorum senin için diyor.

Anneler hayatın anlamını evlatlarının huzurlu, mutlu ve sağlıklı olmaları üzerine kurarlar. Çocuklarının mutluluğu için çaba sarf eden anneler onlara karşı daimi bir koruma içgüdüsü besler. Bu yüzden olsa gerek bazen evlatlarını korumak isterken böyle türküler de ortaya çıkabiliyor. Yavaş yavaş yürü de gel, tahtalar oynamasın, usul usul bas da gel, annem bizi duymasın diyor Vasfiye Şaban.

Böylece sevgili dinleyiciler, bu sabahki konserimizin sonuna geldik. Huzurunuzdan Yüksel Ahmedov'un söylediği Anneme Mektuplar şarkısıyla ayrılıyoruz. Hiçbir annenin gözyaşı dökmeyeceği günler dilerim. Sevgiyle, sağlıkla, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 6 Ağustos 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Perşembe Ekspres programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Sofya'nın yakınında Uzay Teknolojileri ve İnovasyonlar Merkezi kurulacak. Kırcalı'da 350 bin avroluk sübvansiyon dolandırıcılığı olayıyla ilgili 57 yaşında bir adam gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etmeyi planlayan vatandaşlara uyarıda bulundu. Şimdi haberlerin detayları. Başkent Sofya'nın yakınında eski askeri hava alanı sahasında kurulmasına başlanan Yüksek Teknolojik Sanayi Parkı ve Uzay ile Savunma Ar-Ge Merkezi bünyesinde uzay verilerine dayalı gözetim, koordinasyon ve yönetim ulusal merkezi de oluşturulacak. Projeye ilişkin muhtıra bugün imzalandı. Başbakan Rumen Radev, Başbakan Yardımcıları Alexander Pulev ve Atanas Pekanov ile birlikte geniş çaplı inovasyon merkezinin kamu ve özel sektör ortaklığıyla üzerinde kurulacağı sahayı gezdi. Başbakan Rumen Radev, Dubroslavci ekonomik bölgesinde konuşurken, nihayet 2020 yılından bu yana dile getirdiğim projenin hayata geçirilmesine başlıyoruz dedi. Uzay ve Savunma Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin yer alacağı Yüksek Teknoloji Parkı'nın bölgedeki belediyelere ivme kazandıracağını belirten Başbakan Radev şöyle konuştu.

0: ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава.
1: Bulgaristan'ı teknoloji tüketicisi olan bir ülke olmaktan çıkarıp teknoloji üreten bir ülkeye dönüştüreceğiz. Bu şekilde genç Bulgaristan vatandaşlarının yeteneğinin burada kalmasını sağlayacağız ifadelerini kullandı Başbakan. Projeyi üstlenen ve uydu üretimi alanında çalışan Bulgar inovasyon şirketinin sahibi Raycho Raychev, büyük ve karmaşık olmakla birlikte çevre dostu olan projenin yerel toplulukları da yarar sağlayacağını öne sürdü. Sanayi Parkı içinde eğitim merkezinin kurulması da planlanıyor. İçişleri Bakanlığı toplam büyüklüğü 8000 dekarın üzerinde olan arazileri otlak ve farklı tarım kültürleri yetiştirme alanı olarak gösteren 8 kişi hakkında yürütülen yüz binlerce avroluk sübvansiyon dolandırıcılığı soruşturmasını Avrupa Savcılığına sevk etti. Kırcalı Ekonomik Polisi ve Tarım Devlet Fonu tarafından yapılan araştırma sonucu beyan edilen alanların sadece kağıt üzerinde mevcut olduğu belirlendi. Olayla ilgili 57 yaşında bir adam gözaltına alındı. Otlak alan ve tarla olarak gösterilen topraklar Kırcalı ve Haskovo illerine bağlı 3 belediyede bulunuyor. Haklarında soruşturma yürütülen kişiler, otlak alanlar ve tarlaların işlenmesiyle bakımı için sağlanan sübvansiyonlardan yararlanmak yoluyla 2 yıl zarfında toplam 350 bin avronun üzerinde kaynak aldı. Kırcalı Ekonomik Polis Başkanı Radoslav Uzunov, Benere muhabiri Valya Apostolova'ya konuşurken birçok usulsüzlüğün tespit edildiğini belirtti.
2: Neobsedeni vadi, nepočistini pasišta, dori na jedno mjesto ima izgradena kuća sa seoskopski dvor, sa sutrelena, kao po dokumenti ta treba da je pasišta.
1: Biçilmemiş meralar, temizlenmemiş otlaklar var. Hatta belgelerde otlak alan olarak gösterilen yerlerden birinde tapulu ev bulunmaktadır dedi. Soruşturulan kişiler Kırcalili olmayıp birbirleriyle ilişkilidir. Kişilerden biri vekaletname kullanarak diğerleri adına başvurular sunmuş bulunuyor. Bir bölümü aynı ailenin fertleridir sözlerini kullandı. Dolandırıcılık olayının mağduru olan kişilerden biri Çernoçene köyünden Behçet Seyidov, evinin üzerinde bulunduğu arsanın otlak alan olarak gösterildiğinden habersiz olduğunu ve hile olayını polisten öğrendiğini paylaştı.
3: От кога е тази къща?
4: 4-5 години.
3: 4-5 години?
4: Не. Месец. Баща ми тапо всичко има.
5: А знаеш ли, че това нещо се води пасище и се плаща за пасище?
4: Не знам.
3: Кандидатствал ли си за евросредства?
4: Няма.
3: Попълвал ли си заявление да ти плащат пари, за да отглеждаш?
4: Не.
1: Olaya müdahil olan devlet memurlarının olup olmadığı ve tarım dairelerinin bu kadar büyük tutarda dolandırıcılık yapılmasına nasıl meydan bıraktıklarının anlaşılması için soruşturma çalışmaları sürüyor. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Avrupa Birliği'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne hava ulaşımının Körfez bölgesindeki gerilim nedeniyle risk altında kalmaya devam ettiği belirtildi. Avrupalı havayolu şirketleri Birleşik Arap Emirlikleri'ne düzenli uçuşlarını yeniden başlatmadan önce güvenlik risklerinin azalmasını bekliyor. Dışişleri Bakanlığı bölgedeki durumun hala dinamik olduğu ve gelişmelerin Körfez'deki gerilimin seyrine doğrudan bağlı olduğunu belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etmeyi planlayan Bulgaristan vatandaşlarına hava ulaşımındaki güncel durumu ve uçuş tarifelerinde meydana gelebilecek olası değişiklikleri önceden kontrol etmeleri tavsiye edildi. Eurostat'ın bugün yayınlanan verilerine göre Bulgaristan günlük tütün ve benzeri ürün kullanan kişilerin oranı bakımından Avrupa Birliği'nde ilk sırada yer almakta. Yayınlanan verilere göre 2025 yılında Bulgaristan'da 16 yaş ve üzerindeki vatandaşların %26,3'ü her gün tütün veya ilgili ürünleri kullandı. Günlük tütün ürünü kullanımında Bulgaristan'ı İsveç ve Hırvatistan takip ederken Hollanda %9,9 oranıyla son sırada yer aldı.

0: Bulgaristan'da örgütlü gönüllü çalışma yani brigada hareketinin 80. yılı Dimitrovgrad'da ulusal brigadir buluşması yapıldı. Program şehrin tarihinde amblem niteliği taşıyan mekanlar olan Penyopenev Ev Müzesi, Retro Sosyalist Apartman Dairesi ve Tarih Müzesi'ne yapılan ziyaretlerle başladı. Dimitrovgrad Tarih Müzesi'nde gönüllü çalışma hareketine adanan ve Bulgaristan'da türünden tek olan daimi müze teşhiri gözler önüne serilmektedir. BNR muhabiri Zivka Todorova'nın aktardığı gibi resmi konuklar arasında Merkez Gönüllü Çalışma Kurulu'nun uzun yıllık başkanı Penço Zulcev ve son başkanı Valentin Petkov yer aldılar. Ülkemizde örgütlü gönüllü çalışma hareketi 5 Ağustos 1946 yılında başladı. Bu tarihte 1. Ulusal Gençlik İnşaat Birliği Hainboğaz üzerinden yol yapım çalışmalarına başladı ve böylece bugünkü Cumhuriyet Geçidi inşa edildi. Sonraki dönemde gönüllü çalışma birliklerine yüzlerce bin genç katıldı. Dimitrovgrad şehrinin kimya fabrikası, çimento fabrikası ve ilk konut semtleri, sokaklar ile Meriç Nehri bendinin yapımında ise 50 bin gönüllü canla başla çalıştı. Dimitrovgrad Belediye Başkanı Ivo Dimov şöyle konuştu.
1: Много е трудно да обясниш на нашето съвремие за онзи непонятен безвъзмезден бригадирски.
0: Dimitrovgrad şehrini kurmak için Bulgaristan'ın 963 yerleşim biriminden gelen binlerce genç kız ve delikanlının karşılıksız çalışma hevesini günümüz şartlarında anlatmak çok zor sözlerini kullandı. Gönüllü çalışma hareketinin tarihçesi Dimitrovgrad Tarih Müzesi'nde gözler önüne serilmektedir. 2025 yılında Dimitrovgrad Belediye Başkanlığı ve Yakın Geçmişi Araştırma Enstitüsü ile birlikte geliştirilen Dimitrovgrad ve Brigadir Hareketi teşhirlerini yenileme konsepti kapsamında çağdaş, interaktif müze teşhirinin oluşturulması planlanıyor. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Sırbistan sınırındaki Kalotina kapısında Bulgaristan'a giriş yapan binek araç trafiği yoğun. Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan sınırlar ve geçiş noktalarında geçişler mevsime göre normal seyrediyor. Havanın çok sıcak olmasından dolayı öğleden sonraki saatlerde 20 ton üzerindeki ağır yük araçları trafiğine uygulanan kısıtlamalar devam ediyor. Trafik polisi son 24 saatte meydana gelen 20 ağır trafik kazasında 21 kişinin yaralandığını bildirdi. İtfaiye güvenliği ise son bir günde 141 yangının söndürüldüğü ve yangın sonucu yaralananların olmadığı bilgisini verdi. Hava durumu. Yarın güneşli hava etkili olacak. Öğleden sonra özellikle ülkenin batısı ve kuzeydoğusunda çok bulutlu, yer yer kısa süreli gök gürültülü yağışlı hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 32 ila 37 derece arasında değişecek. Dağlık yerlerde güneşli hava, öğleden sonra ise çok bulutlu ve yer yer kısa süreli gök gürültülü yağışlar etkili olacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 26, 2000 metrelerde 18 derece civarında olacak. Karadeniz'de güneşli hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 29 ila 32 derece arasında değişecek. Deniz suyu sıcaklığı 25-26 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
2: Perşembe Ekspres.
3: Perşembe Ekspres.
4: Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Perşembe Ekspres programına hoş geldiniz. Ekip adına teknik yapımda Rosin Grigorov, ekip arkadaşım Bedire Halis ve mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Hepinize güzel bir gün dileklerimizi iletirken saat 14'e kadar bizimle olun diyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün yolumuz Plovdiv'den geçecek. Sevda Dükkancı Antik Plovdiv'i anlatacak bugün. Önümüzdeki hafta ise Antik Plovdiv ile Yeni Plovdiv arasındaki yolculuğa çıkacağız sevgili dinleyiciler. Bizler şimdi ülkemiz

güzel ve nadir güneşli şehirlerinden bir tanesi olan Plovdiv'e Muammer Ketencoğlu ve Balkan Yolculuğu eşliğinde seslendirilen türküyle uzanıyoruz. Dağ dağ gezerim.

Roma'dan daha eski bir kent, bir dünya şehri düşünün. Medeniyetler beşiği ve antik dönemden günümüze kadar gelen bir kültür ocağı. Onun adı Plovdiv. Büyük İskender'in babası 2. Filip tarafından 2. asırda kurulan kente Filippopolis adı verilir. Polis, Filip'in şehri olarak anılır. 7000 yıllık tarihinde Romalılar, Bizanslılar, tabii Traklar, ardından 1372 yılında Lale Şahin Paşa birlikleriyle Osmanlı tarafından ele geçirilir. Rumeli Beylerbeyi vilayet merkezi ilan edilir. Tüm dönemlerde Asya ile Avrupa arasında, Orta Doğu ile Avrupa, İstanbul'daki Babıali'nin de dış dünya ile bağlantısı olduğu için her zaman çok önemli bir jeostratejik yer almıştır. Özellikle de Kurtuluş döneminde de birçok önemli Bulgar kahramanın çıktığı yerde Plovdiv olmuştur. Evliya Çelebi 17. yüzyılda o dönem adı Filibe olan şehri anlatan seyahatnamesine şöyle başlar. 7 adet yamru yumru tepe üzerine kurulmuş Filibe şehri. Bu 7 adet yamru yumru tepe hala böyle ayakta diyebiliriz. Bu tepeler Plovdiv'i Bulgaristan'ın 7 tepeler şehri yapmıştır. Bugün de Sahat Tepe, Cendem Tepe, Nebet Tepe, Bunarcık Tepe, Taksim Tepe, Cambaz Tepe hala dimdik ayakta. 7. tepenin ise ana caddenin kaldırım taşları yapımı için yıkıldığı söylenir. 1904 yılından sonra böyle Çarlık döneminde gerek İtalyan ve Avusturya mimarları, gerekse Münih Kraliyet Okulu'nda mimar olan Nikola Neşev gibi yerli mimarların projeleriyle Plovdiv'in

ana caddesinin cehresi oluşturulur. Düşünün, tam 2 kilometrelik yürüme mesafesinde bir ana cadde. Knyaz Aleksandr I. Battenberg Caddesi Avrupa'da en uzun yaya yürüme caddesidir.

Пловдив турмузу ilk durağı Dundukova Gradina Parkı. Bu park 1878 ardından kurulan ilk kamu park olmuştur bütün Bulgaristan'da. San Stefano, Aya Stefanos antlaşmasıyla oluşturulan Bulgaristan'ın ilk valisi, Knyaz Dundukov Korsakov'un talimatıyla dönemin ünlü mimarı Lucien Chevalas ilk bahçe park düzenlemesini yapar. 1880 yılı olarak tarihlendirilen park, ülkenin park sanatı anıtı statüsüne sahip 1992 yılından beri. 1891 yılında ise Plovdiv'de ilk tarım fuarı düzenleneceği zaman Sahattepe'nin güneyinde bulunan ve adı şehitlik olan

1891 yılında ise Plovdiv'de ilk tarım fuarı düzenleneceği zaman Sahattepe'nin güneyinde bulunan ve adı Şehitlik olan Türk mezarlığı yıkılır ve 1892 yılında yerine Avrupa gazetelerinin bile övgüyle bahsettiği 90 bin metrekarelik park açılır. Günümüzde de şadırvanlar, balıklı yapay göletleriyle, müzik çalan fıskiyeleri ve muazzam yeşilliğiyle Plovdivlilerin en sevdiği ve serbest zaman geçirdikleri yerdir. Parkın hemen önünde ise 2. Filip'in kurduğu şehrin kalıntıları yer alıyor. Oradan başlayarak Filipopolis'in antik kalıntıları Cumayata Meydanı'nda Roma Stadyumu'na kadar da devam ediyor. Hala ana caddenin bazı mağazalarının altında da 2. asırdan kalan arkeolojik bulgular var.

tarihi katmanlar düşünün. Bütün bu antik şehrin üzerinde Çarlık döneminin en güzel Viyana, neosesyon ve barok tarzındaki evler süslüyor ve güzelliklerde birbiriyle adeta yarışıyor. Ana cadde başlangıcında Bunarcık Tepesi'nin üzerinde ise Aloşa anıtı bizi izliyor. Turistlerin de ilgisini çekiyor. Kim o diye soruyorlar mutlaka. Sovyet komünist gencinin ifadesi Aloşa, 1989 yılı demokrasi döneminden sonra anıtın yıkılması gündeme gelmişti. Ancak nesiller boyu Plovdivli'nin sevdiği bir anıt olan Aloşa'nın yıkılmasına izin verilmedi. Ana caddenin ortasında devam ederken kendinizi adeta böyle Linda Wolverton'ın Harikalar Diyarı'nda Alisa gibi hissedeceksiniz. Önce böyle cadde sonunda Roma Stadyumu, Rimski Stadyum. İkinci yüzyılın başında Roma İmparatoru Adrian tarafından kurulan stadyum. Uzun süren kazılar ardından tüm ihtişamıyla ortaya çıkarıldı. Zamanında 30 bin kişilik yapılmış. O zamanlar stadyumlar veya antik tiyatrolar şehirlerin nüfusuna göre yapılıyormuş, 30 bin kişilik. 240 metre uzunluğundaki Roma Stadyumu'nun kuzey tarafı, Osmanlı döneminin en güzel örneklerinden Murat Hüdavendiger Cuma Camii'nin temeline kadar dayanıyor. Cumayata Meydanı'nda antik Roma ile Osmanlı, günümüz Plovdiv'in dinamik hayatı ve sosyal yaşamın renkleri buluşuyor. Ana caddeden bu meydana gelmeden önce Plovdiv Together 2019 Plovdiv Kültür Başkenti yazısında fotoğraf çektirmeyi de unutmayın lütfen. Sokan maskotu olan Milo'nun anıtı da fotoğraf için sevilen noktalardan biri. Şimdi çok uzun uzun Milo'yu da anlatmaya zamanımız yok. Onu da belki başka defa veya siz okursunuz ama bugün de caddenin sesi soluğu kulağı Milo'dur. Onun kulağına fısıldayacağınız dilek hele de bir fotoğraf karesinde ölümsüzleşirse mutlaka gerçekleşeceğine inanılır.

Roma stadyumuna kadar uzanan turumuzun sonunda Plovdiv'i dünya şehri yapan, tarihlerin kesişmesi, medeniyetler beşi, farklı kültürlerin ocağı haline getiren eskiden Cumayata, şimdi Rimski Stadion olan meydan biraz boş vakit geçirme zamanı için çok uygun. Biraz dinlenelim, biraz mola verelim öyle ya. Bundan sonra Plovdiv turumuzun uzun yolu devam edecek. Cuma Camii'den yukarı Starya Plovdiv, eski şehre gideceğiz. 250 yıllık taş kaldırımlar, dar sokaklardan yürüyeceğiz. UNESCO Dünya Tarih ve Kültür Mirası, Bulgaristan'ın da en çok ziyaret edilen o Üçtepe eski kenti gezeceğiz.

0: Perşembe Ekspres programı devam ediyor. Stüdyoda ben Bedriye Halis, karşımda rejide ise güler yüzleriyle ses yönetmeni arkadaşımız Desislava Şapkarova ve editör koltuğunda sevgili Tanya Blagova ile birlikte saat 14'e kadar sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Canlı yayınımızın sonuna kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Telefonlarımız açık ve aramanızı bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Perşembe Ekspres devam ediyor. Mesajlarla, telefonlarla tabii ki size ayırdığımız özel bölümle. İlk mesajımız dün canlı yayınımızdan sonra gelen bir mesaj. Ayhan Ahmet yazdı. Ya

0: Yarın yani bugün benim anamın doğum günü var. Adı Nahide. Ona Allah sağlık ve uzun ömür versin. Ailesiyle birlikte selamlayanlar Tırkvite köyünden annesi Kadriye, babası Ahmet, kardeşi Nail'e inşallah okursunuz demiş. Tabii ki okuduk hemen. Dinleyicimiz var. İyi günler.
1: İyi günler, iyi günler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür
1: Geçmişte
0: ederiz.
1: bulunan güzel sunucu kızlarıma merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
1: Hoş bulduk. Bugün ben şu amansız sıcakların altında evlerinde can kulağıyla radyoyu dinleyen, beni seven sayan birkaç dostumu selamlamak, yüreklerine bir avuç su serpmek ve sevindirmek için selamlamak istiyorum.
0: Evet.
1: Kendilerine ayrı gayrı olmaksızın sonsuz teşekkürlerimi bildiriyorum. Birinci, Baykova'dan canım kadar sevdiğim Sacide kardeşimi, Boyan'dan Vesile Aret kardeşimi ve Vesile Feyimi, Gulamogradiş'ten Gülzar Çakır kardeşimi, Brestoveli'den Sebile Hüseyinova Can kardeşimi, Diçevo'dan Meryem Boşnak kardeşimi, İskra'dan Hediye teyzeyi, Zarsa'dan Nebat abla kardeşimi, Bayışeva'dan emekli öğretmen Necla ve anası Hatice'yi ve yeni dostum, yeni yakında tanıştım onunla, Mürviye'yi ve diğer dostlarımı sıradaki türkü ile selamlamak istiyorum. Gelsin sıradaki türkü onlara. Sizlere ayrıca kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Hoşça dostça güzelliklerle kalın benim gülüm.
0: Teşekkür ettik Livino'dan Muazzez Hanım'a. Sanırım tüm tanıdıklarını böyle selamlamış oldu. Sıradaki türkümüzle selamlayacağız. Az önce Ahmet Bey Nahide Hanım'ı selamladı. Bir selamlama daha var yine Nahide Hanım'ın doğum günüyle ilgili. Bu defa Nail'e Ali yazdı. Merhaba Sayın Sofya Radyosu çalışanları, Rusya'ya bağlı Vetovo'da oturan çok sevdiğim ablam Nahide'nin doğum günü var. Ona sağlık, mutluluk ve uzun ömür diliyoruz. Selamlayanlar ben kardeşi Nail'e, Şumen'e bağlı Tırkvita'da oturan annemiz Kadriye, babamız Ahmet ve benim eşim Mehmet diye yazmış. Nahide Hanım, doğum gününüz kutlu olsun. Sevenleriniz hep böyle doğum günlerinizi kutlasınlar. Birlikte güzel zaman geçirin, sağlıklı olun ve türkümüzde sizleri selamlıyoruz. Rahmiye Ahmedova söylüyor. Zeytin yaprağı yeşil.

0: görüşürüz. İyi günler.
1: İyi günler efendim.
0: Hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
1: Ben Osman Kızlı.
0: Buyurun Osman Bey.
1: Sizler Şevki Hanım mısınız?
0: Ben Bedriye, buyurun.
1: Ha, şimdi benim dünüşüm vefat etti Raziye Fazlıyeva.
0: Evet. Başınız sağ olsun, evet.
1: Ben de birini sizlerden affedeceğiniz ama Kasım Dal benim yeğenim sayılır. Kasım Dal'ı bilmem biliyor musunuz?
0: Buyurun Osman Bey, ne diyeceksiniz? Evet.
1: Kasım Dal benim yeğenim ve Ahmet Doğan benim samimi arkadaşımdır. Onlara sıradaki türkü.
0: Onlar için gelecek. Teşekkür ettik Osman Bey'e. Sıradaki mesajımız Eylen Tuncer'den. Merhabalar radyomuzun güzel ablaları. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Ben Pravda Köyü'nden Eylen. Bugün bir selamlama yapacağım. Tiçevo Köyü'nden Meryem teyze ve Atiye teyze bize geldiler. Muhabbet ve tatlı sohbetler yaptık. Atiye teyze dedi ki, Eylen doğum günün var 6 Ağustos'ta. Beni de selamlar mısın? Ben de seve seve dedim. O gün bugündür Atiye teyze 90 yaşındayım dedi. Yeni yaşına ben de candan yürekten onu sevgilerimle sıradaki bir türküyle selamlamak istiyorum. Ona nice nice 90 yıllar diliyorum. Atiye teyze, yeni yaşın kutlu ve mutlu olsun. Sana sağlıklı nice nice uzun yıllar diliyorum. Sağ ol, var ol. Bu türküyle çok sevdiğim Meryem teyzeme ve oğullarına da gelsin. Hoşça kalın ve gülümsemeyle kalın sunucu ablalarımı. Çok seviyorum diye yazmış Eylen. Sevgiler gönderiyoruz ekip adına Eylen'e ve Atiye teyzenin doğum gününü bizler de kutluyoruz. Sağlıklı daha nice yılları olsun inşallah ve Emine Enverova'nın söylediği helvacıyla selamlıyoruz.

0: Çok güzel, hareketli. Türkümüzün ardından bir dinleyicimiz var. İyi günler.
1: İyi günler hanımefendi, Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz.
1: Sıdıka Ahmetoğlu telefonda.
0: Evet Sıdıka Hanım, inşallah iyisinizdir.
1: Çok şükür iyi olmaya çalışıyorum ama sizinle gurur duyuyorum. Gönüllere staff kurdunuz en sonunda. Çok güzel gidiyorsunuz, işinize bakıyorsunuz.
0: Teşekkür ettik, sevgiler gönderdik size. Sağ olun, buyurun.
1: Sağ olun ablacığım. Ben geçen günü yoktum evde, Emel Hanım'ın doğum günü varmış.
0: Evet, eşi aradı, tebrikledi, evet.
1: Evet, evet. Şimdi ben de kutluyorum onun doğum gününü. Nice nice güzel senelere. Daha bu kadar çok torun büyüttü o. İnşallah hala devam eder torun büyütme.

0: maşallah.
1: Peki diyor ki, demiş ki Emel Hanım çok iyi. Emel sanatçı gibi iyidir. İnsan gibi de çok iyi.
0: Evet. En güzeli, en önemlisi.
1: Güzelliğinle,
0: evet.
1: İnsanlıkla onu doğum günü kutluyorum. Uzun yıllar ömür diliyorum ona.
0: Teşekkür ettik Sıdık Hanım.
1: Bediyeciğim, ben Kırcalı'da olacağım. Cumartesi günü orada sahne alacağım.
0: Ne güzel, davet çok güzel. Evet.
1: Meraklı olan buyursun, görüşelim orada.
0: Evet, duyuruyoruz. İnşallah, eminim birçok insan sizinle buluşmak için.
1: Biz çok gitmiyoruz o tarafa. Belki de meraklı olan vardır. Gelsinler, görüşelim.
0: Evet, güzeldir
1: günün,
0: o taraflar.
1: Günün öğlene doğru ben sahnede olacağım orada.
0: Peki, tam saatini birazcık daha bilgi verirseniz. Sahneye ne zaman çıkıyorsunuz? Nerede?
1: Cumartesi günü. Şu hafta, yarın ben yolda olacağım. Cumartesi günü de öğlene doğru sahne dediler. Sahne sizin, evet. Dediler Sıdıka Hanım.
0: Tamam, tamam. Teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Çok güzel bir konser olacağına hiç şüphemiz yok. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler. Ben Umurtan Pazarı'nın o köyünde.
0: Evet.
2: Sevgiye, eşim İsmet, oğlum Oktay. Birlikte Umurtak'ta oturan torunumuz Simay'ın doğum günü var. Evet. Sağlık, hoşluk dileriz. Başarılar dileriz okulunda, hayatında. Sağoluş olsun. Kardeşi Koray, annesi Sidika, babası Tunçer. Radyo başında oturanlara da selamlar olsun. İşini gücünü bırakıp da dinleyenlere.
0: İşlerinde de eşlik ediyor radyo. Onlara da olsun.
2: Onlara da olsun. Zaten radyo başında olmayanlara, iş başında olana olmasa biz bunları dinleyemeyeceğiz. Ona bin bereket versin.
0: Teşekkür ettik İlmiye Hanım. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz size ve Simay'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Sağlık diliyoruz hem ona hem de size, böyle bütün aileye. Bir mesaj okuyorum. Aynur Şevket yazdı. Merhabalar sayın radyo çalışanları. Bugün benim yeğenim Adan'ın doğum günü. Ona sağlık, sağlamlık diliyorum. Annesi Nailan, babası Şaban, onlara da sağlık diliyorum. Teyzeleri olarak sizlere de iyi yayınlar diye yazmış Aynur Hanım. Teşekkür ettik. Sıradaki türkümüzle şimdi o zaman sizleri selamlayalım. Ahmet Şaban söylüyor. Burgaz'dan yarim gelecek.

0: Sıradaki mesajımız Niyazi Ömer'den geldi. Selamlar, ben Dulovo'nun Vokil köyünden Niyazi. Bugün kardeşimin doğum günü var. Adı Hakan. 12 yaşına giriyor. Ona uzun ömürler ve hep başarılı olmasını diliyorum. Sıradaki türküyle doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın diye yazmış Niyazi. Hakan'ın 12. yaş gününü bizler de kutluyoruz. Okulunda başarılı, çok başarılı olmasını diliyoruz. Ve güzel, sağlıklı bir ömrü olsun inşallah. Dinleyicimizi aldık. İyi günler.
1: Alo.
0: Evet, buyurun.
1: Götüre kızımız, iyi günler.
0: İyi günler. Nasılsınız Halil Bey?
1: Çok iyi kızcağızım hemen. Karıştırdık evveli gün. Seni selamlamak istiyorum önce.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ve bütün Montrograd'ın çok değerli doktorların selamlamak istiyorum. Doktor Sezgin ve bütün ekibine, Doktor Ali Osman, Doktor Maçan, Tabakov, Maznova, Stoyçova, bütün ekibini ve sizlerin bütün ekibimizi selamlar olsun. Sağ olun, var olun kızcağızım ve komşularımıza da selamlar olsun diyelim, dinleyicilerimize hepsine.
0: Çok teşekkür ettik Halil Bey. Bizden de size kucak dolusu selamlar, sevgiler. Programa katıldığınız için de teşekkür ettik. Ve hemen sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyoruz. Pravda Erkek Korosu söylüyor. Güldaniye.

Sıradaki mesajımız Akçeli Cep'ten geldi. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice ve Sokap Uliana'dan bugün komşum Tenzile ablamı ve eşini selamlıyorum. Onlar pilav yapıyorlar, onlara kolay gelsin diyorum, sağ olun diye yazmış ve fotoğraf göndermiş. Böyle pilavları güneşin kurumak için serilmiş. Sanki biz de orada olduk Akça Hanım. Güzel günlerde sağlıkla yenilsin inşallah bu pilavlar ve sıradaki türkümüzde kolaylıklar dileyerek tekrar selamlıyoruz. Vasfiye Şaban söylüyor. Entarisi ak gibi, kirpikleri ok gibi.

Böylece programın sonuna geldik. Huzurunuzdan Gülizar Çakır'ın söylediği "Ne ağlarsın benim zülfü siyahım" türküsüyle ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 6 Ağustos 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında Perşembe Ekspres programının dinleyici kısmının tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Sofya'nın yakınında Uzay Teknolojileri ve İnovasyonlar Merkezi kurulacak. Kırcalı'da 350 bin avroluk sübvansiyon dolandırıcılığı olayıyla ilgili 57 yaşında bir adam gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etmeyi planlayan vatandaşlara uyarıda bulundu. Şimdi haberlerin detayları. Başkent Sofya'nın yakınında eski askeri hava alanı sahasında kurulmasına başlanan Yüksek Teknolojik Sanayi Parkı

0: Uzay ile Savunma Ar-Ge Merkezi bünyesinde uzay verilerine dayalı gözetim, koordinasyon ve yönetim ulusal merkezi de oluşturulacak. Projeye ilişkin muhtıra bugün imzalandı. Başbakan Rumen Radev, Başbakan Yardımcıları Alexander Pulev ve Atanas Pekanov ile birlikte geniş çaplı inovasyon merkezinin kamu ve özel sektör ortaklığıyla üzerinde kurulacağı sahayı gezdi. Başbakan Rumen Radev, Dubroslavci ekonomik bölgesinde konuşurken, nihayet 2020 yılından bu yana dile getirdiğim projenin hayata geçirilmesine başlıyoruz dedi. Uzay ve Savunma Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin yer alacağı Yüksek Teknoloji Parkı'nın bölgedeki belediyelere ivme kazandıracağını belirten Başbakan Radev şöyle konuştu.
1: Neste prevrnem Bulgariya od strana koyato konsumira tehnologii v strana koyato gi sozdava.
0: Bulgaristan'ı teknoloji tüketicisi olan bir ülke olmaktan çıkarıp teknoloji üreten bir ülkeye dönüştüreceğiz. Bu şekilde genç Bulgaristan vatandaşlarının yeteneğinin burada kalmasını sağlayacağız ifadelerini kullandı Başbakan. Projeyi üstlenen ve uydu üretimi alanında çalışan Bulgar inovasyon şirketinin sahibi Raycho Raychev, büyük ve karmaşık olmakla birlikte çevre dostu olan projenin yerel topluluklara da yarar sağlayacağını öne sürdü. Sanayi parkı içinde eğitim merkezinin kurulması da planlanıyor. Gallup Sosyoloji Ajansı'nın Rumen Radev hükümetinin göreve başlamasının ardından geçen ilk 100 güne ilişkin kamuoyu araştırması sonuçlarına göre ülkedeki başlıca siyasi güçlere duyulan güvende önemli bir değişim yaşanmadı. Araştırma sonuçlarına göre ilerici Bulgaristan son parlamento seçimlerinde elde ettiği %42,3'lük desteğini korurken ikinci sıradaki GEBSDS'ye destek %12 oldu. PP %7,6 destek ile 3. DPS ise %7 oranla 4. sırada bulunuyor. Sosyologlar, Cumhurbaşkanı'na duyulan güvenin %48,4, hükümete duyulan güvenin ise %42 seviyesinde olduğunu ortaya koydu. Halk Meclisi'ne duyulan güvenin de artış göstererek %20,2'ye ulaştığı anlaşıldı. Deneklerin %52'si dış politikaya eleştirel yaklaşırken %33,5'i dış politika taahhütleriyle iç kamuoyu beklentileri arasında gerekli dengenin kurulamadığını savundu. Ankete katılanların %18,5'i ise Bulgaristan'ın müttefiklerine ve uluslararası ortaklarına çelişkili mesajlar verdiği görüşünü dile getirdi. İçişleri Bakanlığı toplam büyüklüğü 8000 dekarın üzerinde olan arazileri otlak ve farklı tarım kültürleri yetiştirme alanı olarak gösteren 8 kişi hakkında yürütülen yüz binlerce avroluk sübvansiyon dolandırıcılığı soruşturmasını Avrupa Savcılığına sevk etti. Kırcalı Ekonomik Polisi ve Tarım Devlet Fonu tarafından yapılan araştırma sonucu, beyan edilen alanların sadece kağıt üzerinde mevcut olduğu belirlendi. Olayla ilgili 57 yaşında bir adam gözaltına alındı. Otlak alan ve tarla olarak gösterilen topraklar Kırcalı ve Haskovo illerine bağlı 3 belediyede bulunuyor. Haklarında soruşturma yürütülen kişiler, otlak alanlar ve tarlaların işlenmesiyle bakımı için sağlanan sübvansiyonlardan yararlanmak yoluyla 2 yıl zarfında toplam 350 bin avronun üzerinde kaynak aldı. Kırcalı Ekonomik Polis Başkanı Radoslav Uzunov, Benere muhabiri Valya Apostolova'ya konuşurken birçok usulsüzlüğün tespit edildiğini belirtti. Biçilmemiş meralar, temizlenmemiş otlaklar var. Hatta belgelerde otlak alan olarak gösterilen yerlerden birinde tapulu ev bulunmaktadır dedi. Soruşturulan kişiler Kırcalili olmayıp birbirleriyle ilişkilidir. Kişilerden biri vekaletname kullanarak diğerleri adına başvurular sunmuş bulunuyor. Bir bölümü aynı ailenin fertleridir sözlerini kullandı. Dolandırıcılık olayının mağduru olan kişilerden biri Çernoçene köyünden Behçet Seyidov, evinin üzerinde bulunduğu arsanın otlak alan olarak gösterildiğinden haberdar.

0: habersiz olduğunu ve hile olayını polisten öğrendiğini paylaştı.
1: От кога е тази къща?
2: 4-5 години.
1: 4-5 години?
2: Не. Мес. Баща ми тапусичко има.
3: А знаеш ли, че това нещо се води пасище и се плаща за пасище?
2: Не знам.
1: Кандидатствал ли си за евросредства?
2: Няма.
1: Попълвал ли си заявление да ти плащат пари, за да отглеждаш?
2: Не.
0: Olaya müdahil olan devlet memurlarının olup olmadığı ve tarım dairelerinin bu kadar büyük tutarda dolandırıcılık yapılmasına nasıl meydan bıraktıklarının anlaşılması için soruşturma çalışmaları sürüyor. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Avrupa Birliği'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne hava ulaşımının Körfez bölgesindeki gerilim nedeniyle risk altında kalmaya devam ettiği belirtildi. Avrupalı havayolu şirketleri Birleşik Arap Emirlikleri'ne düzenli uçuşlarını yeniden başlatmadan önce güvenlik risklerinin azalmasını bekliyor. Dışişleri Bakanlığı bölgedeki durumun hala dinamik olduğu ve gelişmelerin Körfez'deki gerilimin seyrine doğrudan bağlı olduğunu belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etmeyi planlayan Bulgaristan vatandaşlarına hava ulaşımındaki güncel durumu ve uçuş tarifelerinde meydana gelebilecek olası değişiklikleri önceden kontrol etmeleri tavsiye edildi. Eurostat'ın bugün yayınlanan verilerine göre Bulgaristan günlük tütün ve benzeri ürün kullanan kişilerin oranı bakımından Avrupa Birliği'nde ilk sırada yer almakta. Yayımlanan verilere göre 2025 yılında Bulgaristan'da 16 yaş ve üzerindeki vatandaşların %26,3'ü her gün tütün veya ilgili ürünleri kullandı. Günlük tütün ürünü kullanımında Bulgaristan'ı İsveç ve Hırvatistan takip ederken Hollanda %9,9 oranıyla son sırada yer aldı. Topolovgrad'a bağlı Bulgarska Pulyana köyü kırsalında saman balyaları yapan bir traktör sebebiyet verdiği yangında kül oldu. Sabah saatlerinde çıkan ve yangındaki geniş yapraklı ormana sıçrayarak yer örtüsü yangınına dönüşen alevler kontrol altına alındı. Konuyla ilgili ayrıntıları Benere muhabiri Jivka Todorova aktardı. Olay yerine sevk edilen 7 itfaiye ekibi alevleri kontrol altına aldı. 60 dekar kadar kuru ot ve çalılıklar yaptı. İtfaiye Güvenliği Haskovo Müdürü Kıdemli Komiser Mitko Çakalov çiftçilere seslenerek yangın tehlikesinin yüksek olduğu bu mevsimde güvenlik kurallarına uymaları çağrısında bulundu ve söndürülmemiş sigara atmamaları, özellikle tarla ve ormanlara yakın dışarıda ateş yakmamaları ve sadece bu amaca ayrılan yerlerde kışlıklarını yapmaları gerektiğini hatırlattı. Yangın Güvenliği Bölge Müdürlüğü tarafından ayrıca 10 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında saat 09 ile saat 3 arasındaki zaman aralığında çiftçilerin ot biçme ve makine ile temizleme ve malçlama işlemini yapmamaları uyarısı da yapıldı. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre

0: Sırbistan sınırındaki Kalotina kapısında Bulgaristan'a giriş yapan binek araç trafiği yoğun. Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan sınırlar ve geçiş noktalarında geçişler mevsime göre normal seyrediyor. Havanın çok sıcak olmasından dolayı öğleden sonraki saatlerde 20 ton üzerindeki ağır yük araçları trafiğine uygulanan kısıtlamalar devam ediyor. Trafik polisi son 24 saatte meydana gelen 20 ağır trafik kazasında 21 kişinin yaralandığını bildirdi. İtfaiye güvenliği ise son bir günde 141 yangının söndürüldüğü ve yangın sonucu yaralananların olmadığı bilgisini verdi. Hava durumu. Yarın güneşli hava etkili olacak. Öğleden sonra özellikle ülkenin batısı ve kuzeydoğusunda çok bulutlu, yer yer kısa süreli gök gürültülü yağışlı hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 32 ila 37 derece arasında değişecek. Dağlık yerlerde güneşli hava, öğleden sonra ise çok bulutlu ve yer yer kısa süreli gök gürültülü yağışlar etkili olacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 26, 2000 metrelerde 18 derece civarında olacak. Karadeniz'de güneşli hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 29 ila 32 derece arasında değişecek. Deniz suyu sıcaklığı 25-26 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Mikhail Mikhailov ile çalışıyoruz ve onun adına da sizleri selamlıyorum. Önümüzdeki dakikalarda değerli dinleyiciler, Bulgaristan'ın Karlovo kentinden Gül Vadisi Halk Dansları Topluluğu'nun Türkiye'nin İnegöl kentinde düzenlenen 39. Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali'nde büyük bir başarıya imza attığını sevinçle paylaşacağız. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen toplulukları geride bırakan ekip, prestijli Altın Mobilya Uluslararası Halk Dansları Yarışması'nda birincilik ödülünü kazanarak bu ödüle layık görülen ikinci Bulgar Halk Dansları topluluğu oldu. Konu hakkında detaylar bir şarkı arasından hemen sonra. Bizden ayrılmayın.

Değerli dinleyiciler, Karlova'daki Vasilevski 1861 Halk Okuma Evi'nin duyurduğu üzere Gül Vadisi Halk Dansları Topluluğu Türkiye'nin İnegöl kentinde düzenlenen 39. Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali'nde birincilik ödülünü kazandı. Halk dansları topluluğu Gürcistan, Kazakistan, Rusya, Malezya, Mısır, Bosna Hersek, Kosova ve diğer ülkelerden gelen gruplarla yarıştığı prestijli Altın Mobilya Uluslararası Halk Dansları Yarışması'na katıldı. Ulusal radyo açıklamalarda bulunan topluluğun sanat yönetmeni Yanka Doçeva şunları belirtti. Yarışmaya ön eleme sonrasında her ülkeden sadece bir topluluk kabul ediliyor. İki farklı yarışma programında geleneksel danslar ve giysiler sergilenmesi şartı bu forumun önemini gösteriyor sözlerini kullandı. Karlova Halk Dansları Topluluğu'nun İnegöl Amfiteyatrosu'nda sergilediği programlar, dans türlerinin çeşitliliği, hareketlerin karmaşıklığı, kostümlerin güzelliği ve büyüleyici sahne performansı ile dikkat çekti. Katılımcılar folklor alanında saygın isimlerden oluşan uzman bir jüri tarafından değerlendirildi. Jüri üyeleri arasında Türkiye'deki Giresun Üniversitesi Sanat Fakültesi Halk Dansları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Arda Eravcı, Macaristan'dan FIDAV Brezilya Dünya Şampiyonası üyesi ve Budapeşte'deki profesyonel Duna Müves Egüteş topluluğunun yöneticisi Balkan folkloru uzmanı Andrea Vinte, Japonya'da Balkan folklorunu yaygınlaştırmasıyla tanınan Japon araştırmacı ve koreograf Yoshinari Murakami ve diğer uluslararası uzmanlar yer aldı. İnegöl Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali, Türkiye'nin Bursa bölgesindeki en büyük kültürel etkinliklerden biridir. Festival, 1988 yılından bu yana İnegöl Belediyesi tarafından her yıl düzenlenmektedir. Şehrin ruhunu yansıtan festival, kültürel zenginliği sahneye taşıyor, folklor mirasını koruyor ve mobilya üretiminin en büyük sanayi merkezlerinden birini tanıtıyor. İnegöl'ün Türkiye'nin mobilya başkenti olarak anılması tesadüf değildir. Gül Vadisi topluluğu Altın Mobilya Uluslararası Dans Yarışması'nda büyük ödüle layık görülen ikinci Bulgar topluluğudur. Yanka Doçeva, 2019 yılında bu ödülü Filip Kutef Ulusal Halk Sanatları Okulu topluluğunun aldığını hatırlatarak, iki Bulgar topluluğunun sanatçılarının genel hazırlığı ve yarışma programları koreograf Miroslav Vasilev'in eseridir diye ekledi. 2027 yılında 55. yıl dönümünü kutlayacak Gül Vadisi Rozova Dolina topluluğunun dansçıları İnegöl Festivali'nden kazandıkları ödülle sanat kariyerlerine önemli bir başarı daha ekledi.

Böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Perşembe Ekspres programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.

kızı gördüm Tuna boyunda. Elinde bir deste gül var hasret koynunda. Elinde bir deste gül var hasret koynunda. Söyle söyle göçmen kız,

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Perşembe Ekspres devam ediyor. Mesajlarla, telefonlarla tabii ki size ayırdığımız özel bölümle. İlk mesajımız dün canlı yayınımızdan sonra gelen bir mesaj. Ayhan Ahmet yazdı. Yarın yani bugün benim anamın doğum günü var. Adı Nahide. Ona Allah sağlık ve uzun ömür versin. Ailesiyle birlikte selamlayanlar Tırkvite köyünden annesi Kadriye, babası Ahmet, kardeşi Nail'e inşallah okursunuz demiş. Tabii ki okuduk hemen. Dinleyicimiz var. İyi günler.
2: İyi günler. İyi günler, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Yetişte
2: bulunan güzel sunucu kızlarıma merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
2: Hoş bulduk. Bugün ben şu amansız sıcakların altında evlerinde can kulağıyla radyoyu dinleyen, beni seven, sayan birkaç dostumu selamlamak, yüreklerine bir avuç su serpmek ve sevindirmek için selamlamak istiyorum.
1: Evet.
2: Kendilerine ayrı gayrı olmaksızın sonsuz teşekkürlerimi bildiriyorum. Birinci, Baykova'dan canım kadar sevdiğim Sacide kardeşimi, Boyan'dan Vesile Aret kardeşimi ve Vesile Feyimi, Gulamogradişte'den Gülzar Çakır kardeşimi, Brestovene'den Sebile Hüseyinova Can kardeşimi, Diçeva'dan Meryem Boşnak kardeşimi, İskra'dan Hediye teyzeyi, Zarsa'dan Nebat abla kardeşimi, Bayiseva'dan emekli öğretmen Necla ve anası Hatice'yi ve yeni dostum, yeni yakında tanıştım onunla, Mürüye'yi ve diğer dostlarımı sıradaki türkü ile selamlamak istiyorum. Gelsin sıradaki türkü onlara. Sizlere ayrıca kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Hoşça dostça, güzelliklerle kalın benim gülüm.
1: Teşekkür ettik Livino'dan Muazzez Hanım'a. Sanırım tüm tanıdıklarını böyle selamlamış oldu. Sıradaki türkümüzle selamlayacağız. Az önce Ahmet Bey Nahide Hanım'ı selamladı. Bir selamlama daha var yine Nahide Hanım'ın doğum günüyle ilgili. Bu defa Nail'e Ali yazdı. Merhaba Sayın Sofya Radyosu çalışanları, Rusya'ya bağlı Vetovo'da oturan çok sevdiğim ablam Nahide'nin doğum günü var. Ona sağlık, mutluluk ve uzun ömür diliyoruz. Selamlayanlar ben kardeşi Nail'e, Şumen'e bağlı Tırkvita'da oturan annemiz Kadriye, babamız Ahmet ve benim eşim Mehmet.

Hikmet diye yazmış. Nahide Hanım, doğum gününüz kutlu olsun. Sevenleriniz hep böyle doğum günlerinizi kutlasınlar. Birlikte güzel zaman geçirin, sağlıklı olun ve türkümüzde sizleri selamlıyoruz. Rahmiye Ahmedova söylüyor. Zeytin yaprağı yeşil.

Sıradaki mesajımız Eylen Tuncer'den. Merhabalar radyomuzun güzel ablaları, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Ben Pravda köyünden Eylen, bugün bir selamlama yapacağım. Tiçevo köyünden Meryem teyze ve Atiye teyze bize geldiler. Muhabbet ve tatlı sohbetler yaptık. Atiye teyze dedi ki, Eylen doğum günün var 6 Ağustos'ta, beni de selamlar mısın? Ben de seve seve dedim. O gün bugündür Atiye teyze 90 yaşındayım dedi. Yeni yaşına ben de candan yürekten onu sevgilerimle, sıradaki bir türküyle selamlamak istiyorum. Ona nice nice 90 yıllar diliyorum. Atiye teyze, yeni yaşın kutlu ve mutlu olsun. Sana sağlıklı nice nice uzun yıllar diliyorum. Sağ ol, var ol. Bu türküyle çok sevdiğim Meryem teyzeme ve oğullarına da gelsin. Hoşça kalın ve gülümsemeyle kalın. Sunucu ablalarımı çok seviyorum diye yazmış Eylen. Sevgiler gönderiyoruz ekip adına Eylen'e ve Atiye teyzenin doğum gününü bizler de kutluyoruz. Sağlıklı daha nice yılları olsun inşallah ve Emine Enverova'nın söylediği helvacıyla selamlıyoruz.

0: Bu güzel hareketli türkümüzün ardından bir dinleyicimiz var. İyi günler.
1: İyi günler hanımefendi, Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz.
1: Sıdıka abi de o telefonda.
0: Evet Sıdıka Hanım, inşallah iyisinizdir.
1: Çok şükür iyi olmaya çalışıyorum ama sizinle gurur duyuyorum. Gönüllere staff kurdunuz en sonunda. Çok güzel gidiyorsunuz, işinize bakıyorsunuz.
0: Teşekkür ettik, sevgiler gönderdik size, sağ olun. Buyurun.
1: Sağ olun ablacığım. Ben geçen günü yoktum evde, Emel Hanım'ın doğum günü varmış.
0: Evet, eşi aradı, tebrikledi, evet.
1: Evet, evet. Şimdi ben de kutluyorum onun doğum gününü, nice nice güzel senelere. Daha bu kadar çok torun büyüttü o. İnşallah hala devam eder torun büyütme.
0: İnşallah.
1: Eşi diyor ki, demiş ki Emel Hanım çok iyi. Emel sanatçı gibi iyidir. İnsan gibi de çok iyi.
0: Evet, en güzeli, en önemlisi.
1: Güzelliğinle,
0: evet.
1: İnsanlıkla onu doğum gününü kutluyorum. Uzun yıllar ömür diliyorum ona.
0: Teşekkür ettik Sıdıka Hanım.
1: Bedriyeciğim, ben Kırcalı'da olacağım. Cumartesi günü orada sahne alacağım.
0: Ne güzel,
1: davet
0: çok güzel.
1: Ettiler.
0: Evet.
1: Meraklı olan buyursun, görüşelim orada.
0: Evet, duyuruyoruz. İnşallah, eminim birçok insan sizinle buluşmak için.
1: Biz çok gitmiyoruz o tarafa. Belki de meraklı olan vardır. Gelsinler, görüşelim.
0: Evet, güzeldir o taraflar.
1: Günün öğlene doğru ben sahnede olacağım orada.
0: Peki, tam saatini birazcık daha bilgi verirseniz. Sahneye ne zaman çıkıyorsunuz? Nerede?
1: Cumartesi günü. Şu hafta, yarın ben yolda olacağım. Cumartesi günü de öğlene doğru sahne dediler. Sahne sizin,
0: evet,
1: dediler Sıdıka Hanım.
0: Tamam, tamam. Teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Çok güzel bir konser olacağına hiç şüphemiz yok. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler. Ben Umurtan Pazarı'nın o köyünde.
0: Evet.
2: Sevgiye, eşim İsmet, oğlum Oktay. Birlikte Umurtak'ta oturan torunumuz Simay'ın doğum günü var.
0: Evet.
2: Sağlık, hoşluk dileriz. Başarılar dileriz okulunda, hayatında. Sağ hoş olsunlar. Kardeşi Koray, annesi Sidika, babası Tunçer. Radyo başında oturanlara da selamlar olsun. İşini gücünü bırakıp da dinleyenlere.
0: İşlerinde de eşlik ediyor radyo. Onlara da olsun.
2: Onlara da olsun. Zaten radyo başında olmayanlara, iş başında olana olmasa biz bunları dinleyemeyeceğiz. Ona bin bereket versin.
0: Teşekkür ettik İlmiye Hanım. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz size ve Simay'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Sağlık diliyoruz hem ona hem de size, böyle bütün aileye. Bir mesaj okuyorum. Aynur Şevket yazdı. Merhabalar sayın radyo çalışanları. Bugün benim yeğenim Ada'nın doğum günü. Ona sağlık sağlamlık diliyorum. Annesi Nailan, babası Şaban, onlara da sağlık diliyorum teyzeleri olarak. Sizlere de iyi yayınlar diye yazmış Aynur Hanım. Teşekkür ettik. Sıradaki türkümüzle şimdi o zaman sizleri selamlayalım. Ahmet Şaban söylüyor. Burgaz'dan yarim gelecek.

0: Sıradaki mesajımız Niyazi Ömer'den geldi. Selamlar, ben Dulovo'nun Vokil köyünden Niyazi. Bugün kardeşimin doğum günü var. Adı Hakan. 12 yaşına giriyor. Ona uzun ömürler ve hep başarılı olmasını diliyorum. Sıradaki türküyle doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın diye yazmış Niyazi. Hakan'ın 12. yaş gününü bizler de kutluyoruz. Okulunda başarılı, çok başarılı olmasını diliyoruz. Ve güzel, sağlıklı bir ömrü olsun inşallah. Dinleyicimizi aldık. İyi günler.
1: Alo.
0: Evet, buyurun.
1: Götüre kızınız, iyi günler.
0: İyi günler. Nasılsınız Halil Bey?
1: Çok iyi kız yazdım ama karıştırdık evveli gün. Seni selamlamak istiyorum önce.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ve bütün Montulgrad'ın çok değerli doktorların selamlamak istiyorum. Doktor Sezgin ve bütün ekibine, Doktor Ali Osman, Doktor Maçan, Tabakov, Maznova, Stoyçova, bütün ekibini ve sizlerin bütün ekibimizi selamlar olsun. Sağ olun, var olun kızcağızım ve komşularımıza da selamlar olsun diyelim, dinleyicilerinize hepsine.
0: Çok teşekkür ettik Halil Bey. Bizden de size kucak dolusu selamlar, sevgiler. Programa katıldığınız için de teşekkür ettik. Ve hemen sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyoruz. Pravda Erkek Korosu söylüyor. Güldaniye.

Twitter'daki mesajımız Açeri Cep'ten geldi. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice Visokapulana'dan. Bugün komşum Tenzile ablamı ve eşini selamlıyorum. Onlar pilav yapıyorlar, onlara kolay gelsin diyorum, sağ olun diye yazmış ve fotoğraf göndermiş. Böyle pilavları güneşin kurumak için serilmiş. Sanki biz de orada olduk Hatice Hanım. Güzel günlerde sağlıkla yenilsin inşallah bu pilavlar ve sıradaki türkümüzde kolaylıklar dileyerek tekrar selamlıyoruz. Vasfiye Şaban söylüyor. En tarisi ak gibi, kirpikleri ok gibi.

Böylece programın sonuna geldik. Huzurunuzdan Gülizar Çakır'ın söylediği "Ne ağlarsın benim zülfü siyahım" türküsüyle ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.